0: geçmek. Bırak da dolanayım ayaklarına kum gibi, kum gibi ezip geçme.
1: Sevgiyle dostluğun buluştuğu en iyi nokta.

susmalıydım. Tutamadım kendimi. Bir canım var, feda etsem sevdamı bilemezsin. Bir acım var, anlatsam önünü göremezsin. Herkes unuttu gitti. Ben de unuttum her şeyi.

0: Napoli memen akusu.
1: Şolakli karatere biri birini akşın. Şolakli karatere biri birini akşın. Edevanet akronaya bulimetran imeş. Şenşuz bu yaylalar

0: kavuşurduk sevdam ile baş baş. Ella leose ella harella metemena. Safları sık tutalım herkes girsin korona.
1: Safları sık tutalım herkes girsin korona. Safları sık tutalım.

0: Kızanlar, bu dağların sahibi kim?
1: Erimiz.
0: Yiğidi kim?
1: Efemiz.
0: Susuz derelerde kavak biter mi?
1: Bitmez.
0: Bitkisiz diyarlarda duman tüter mi?
1: Tütmez.
0: Yiğit kime derler?
1: Sözünde durup efesiyle ölene.
0: Korkak kime derler?
1: Sözünden dönen aman dileyene.
0: İnsan dünyaya niçin gelir?
1: Ölmek için.
0: Doğup da ölmekten kuşkulanan bebeler
1: dertlenip hortlamaya.
0: Var yemezlere acımak mı yoksa dayak mı haktır?
1: Dayak haktır.
0: Yiğitlerde ne yoktur?
1: Merhamet.
0: Korkaklar zeytini nerede döverler?
1: Ağaç dilekte.
0: Yiğitler yağı nerede kavururlar?
1: Zalim göbeğinde.
0: Sözünde durmayan kahpe bacının öz kızanı olsun mu?
1: Olsun.
0: Şu dualı yatağın böğrüne batsın mı?
1: Batsın.
0: Doğru söylediğinize nasıl tövbesi olsun mu?

Radyo Çağdaş. Mm-hmm.

yar deyince kalem elden düşüyor. Gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor. Lambada titreyen alev düşüyor. Aşk kağıda yazılmıyor.

tabiplerde ilaç yoktur yarama. Aşk deyince ötesini arama. Her nesnenin bir bitimi var ama aşka hudut çizilmiyor mihriban.

yar deyince kalem elden düşüyor. Gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor. Lambada titreyen alev üşüyor. Aşk kağıda yazılmıyor, mihriban.

tabiplerde ilaç yoktur yarama. Aşk deyince ötesini arama. Her nesnenin bir bitimi var ama. Aşka hudut çizilmiyor mihriban.

Benim kim olduğumu soruyormuş resmi kimliklinin biri. Ne kanunsuzun paşasıyım, ne düzenbazın maşasıyım. Sormana gerek yok. Yerim yurdum belli. Aynı adreste tek başımayım. Sen çaresizlik nedir bilir misin? Kolun kanadın kırıldı mı hiç? Sürgün yedin mi? Yandın mı? Yakıldın mı hiç? Ben onurlu sevdaları, soylu davaları iyi bilirim kardeş. Kendime hakim olamam, bu yüzden ağlarım bazen deli deli. Ağlamak güzeldir gözümün zeli. İftiraya uğramış kader mahkumlarının dert yoldaşıyım. Sonu ölüm olsa da haksızlığa boyun eğmem. Çünkü ehlibeyt sevdasıyla doludur ruhumun temeli. Güneşin karardığı, suyun kendinden utandığı gün, Kerbela'da şehit olan erenlerin mezar taşıyım.

Yüreğimiz, fikrimiz memleket kavgasında, elimiz, ayağımız ekmek davasında, doğru oturup doğru kalktık bu hayat masasında. Ben onuruyla yaşayan halkların insanlık savaşıyım. Düşünceme sığmayan düşüncelerim var. Cümlelerimi tamamlamayan hecelerim, gündüzüme küsmüş gecelerim var. Ben yavrusunu yitirmiş annenin telaşıyım. Sen ölen sıcağında toprağın üstüne bağdaş kurup soğan kırdın mı? Ekmek kokusunu bilir misin? Buğday tarlalarında türkü söyledin mi hiç? Emeğini helal kazanan emekçinin kardeşiyim ben. Bozkırlarda, Çarşamba'da, Elazığ'da, Diyarbakır'da, Erzurum'da, Mardin'de, Bafra'da, Sivas'ta, Malatya'da, Harran'da, Çukurova'sında, Pazarcık'ın pamuk tarlalarında ter döken ırgatların bulgur aşıyım ben.

Radyo Çağdaş. Mm-hmm.

yar deyince kalem elden düşüyor. Gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor. Lambada titreyen alev üşüyor. Aşk kağıda yazılmıyor.

Tabiplerde ilaç yoktur yarama. Aşk deyince ötesini arama. Her nesnenin bir bitimi var ama aşka hudut çizilmiyor mihriban.

yer deyince kalem elden düşüyor. Gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor. Lambada titreyen alev üşüyor. Aşk kağıda yazılmıyor.

tabiplerde ilaç yoktur yarama. Aşk deyince ötesini arama. Her nesnenin bir bitimi var ama. Aşka hudut çizilmiyor mihriban.

yar deyince kalem elden düşüyor. Gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor. Lambada titreyen alev üşüyor. Aşk kağıda yazılmıyor bile.

tabiplerde ilaç yoktur yarama. Aşk deyince ötesini arama. Her nesnenin bir bitimi var ama. Aşka hudut çizilmiyor mihriban.

Benim kim olduğumu soruyormuş resmi kimliklinin biri. Ne kanunsuzun paşasıyım, ne düzenbazın maşasıyım. Sormana gerek yok. Yerim, yurdum belli. Aynı adreste tek başımayım. Sen çaresizlik nedir bilir misin? Kolun kanadın kırıldı mı hiç? Sürgün yedin mi? Yandın mı? Yakıldın mı hiç? Ben onurlu sevdaları, soylu davaları iyi bilirim kardeş. Kendime hakim olamam, bu yüzden ağlarım bazen deli deli. Ağlamak güzeldir gözümün zeli. İftiraya uğramış kader mahkumlarının dert yoldaşıyım. Sonu ölüm olsa da haksızlığa boyun eğmem. Çünkü ehlibeyt sevdasıyla doludur ruhumun temeli. Güneşin karardığı, suyun kendinden utandığı gün, Kerbela'da şehit olan erenlerin mezar taşıyım.

Yüreğimiz, fikrimiz memleket kavgasında. Elimiz, ayağımız ekmek davasında. Doğru oturup doğru kalktık bu hayat masasında. Ben onuruyla yaşayan halkların insanlık savaşıyım. Düşünceme sığmayan düşüncelerim var. Cümlelerimi tamamlamayan hecelerim, gündüzüme küsmüş gecelerim var. Ben yavrusunu yitirmiş annenin telaşıyım. Sen ölen sıcağında toprağın üstüne bağdaş kurup soğan kırdın mı? Ekmek kokusunu bilir misin? Buğday tarlalarında türkü söyledin mi hiç? Emeğini helal kazanan emekçinin kardeşiyim ben. Bozkırlarda, Çarşamba'da, Elazığ'da, Diyarbakır'da, Erzurum'da, Mardin'de, Bafra'da, Sivas'ta, Malatya'da, Harran'da, Çukurova'sında, Pazarcık'ın pamuk tarlalarında ter döken ırgatların bulgur aşıyım ben.

rüzgar deyince kalem elden düşüyor. Gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor. Lambada titreyen alev üşüyor. Aşk kağıda yazılmıyor.

tabiplerde ilaç yoktur yarama. Aşk deyince ötesini arama. Her nesnenin bir bitimi var ama. Aşka hudut çizilmiyor mihriban.

Sevgiyle dostluğun buluştuğu en iyi nokta. Mm-hmm.

Herkese merhaba, iz bırakanlar başladı. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Yepyeni bir günden herkese çokça selamlar olsun. Radyo Çağdaş'ta bugün gönüllere dokunan, hafızalarda iz bırakan eskilerle birlikteyiz. Bugün biraz özgün müzik.

Türk halk müziğin içindeki yerinden söz etmek istiyorum müsaadenizle. Çünkü özgün müzik bu toprakların acısını da, umudunu da, aşkını da, direncini de taşıyan en kıymetli seslerden, tarzlardan biri. Özellikle Türk halk müziğinin köklerinden beslenen ama sözüyle çağına da dokunan bu eserler sadece bir parça ya da türkü olarak kalmıyor. Bir dönemin duygusunu da anlatıyor, hani bir kuşağın kalbine de yerleşiyor. Nice başarılı temsilciler geldi geçti bu yoldan. Kimi sesiyle, kimi sözüyle, kimi duruşuyla iz bıraktı. Tabii her biri müziğe ayrı bir renk, ayrı bir derinlik kazandırdı. Biz de o eserlerle, umutlarımızla, kırgınlıklarımızla, belki de ilk aşklarımızla, türkülerimizle eşlik ettik. Diyoruz ya, bazen bir yolculuk, bazen yalnız bir akşam, bazen de en çok sevdiğimiz adının içimizden geçirirken yine özgün müzik bizlere eşlik etti.

özgün müzik Türk halk müziğinin içinden doğan ama zamanı, hayatı ve toplumsal duyguları aynı tutan çok özel bir damar. Bağlamanın sesiyle, şiirin diliyle ve halkın yüreğinden kopan sözleriyle beslenen bu müzik sadece bir tür değil, aynı zamanda bir anlatma biçimi de. Evet, bir hatırlatma da yapmak isterim bu arada. Çağdaş Kocaeli Gazetesi ile gündemi takip edebilir, kültür ve sanat haberlerine ulaşabilirsiniz. Tabi Çağdaş Sanat Akademisi ile de müziğin, sanatın yetenekli gençlerin yetiştiği bu özel merkez kendi yolunda, vizyonuyla devam etmeye de. Ve elbette Radyo Çağdaş, türkülerin, şiirlerin ve kalpten gelen hikayelerin adresi olmaya devam ediyor. Sizler de yayına katılmak, istek parçanızı göstermek ya da selamlarınızı iletmek isterseniz WhatsApp hattımız 542-424-8950. Şimdi gelin yine hatıralarımızın kapısını aralayalım. Türkçeli zannediyorum, affola lütfen. Efendim, türkülerle, özgün müziklerle, ezgilerle, yüreğimize dokunan türkülerle Radyo Çağdaş yolculuğumuz başlıyor. Hoş geldiniz. Atma.

Evet, Özgün Müziğin güçlü yorumcularından Suavi çalışımızda da bizlerle birlikteydi. Evet, Drama Köprüsü bu türkü yıllar boyunca birçok sanatçı tarafından seslendirildi. Ama tabii Rumeli acısı ve gururu hiç değişmeden biz aktaran sevgili Suavi. Hani bazen bir aşkın yolu, bazen de bir kaderin simgesi gibi bu güzel türküyle de başlangıcımızı yapmış olduk. Bakıyoruz şöyle, kıymetli eserlerimizle devam edelim. Hadi bir de grup yorum gelsin efendim uğurlama. Sonrası yine buralardayız. Hoş geldiniz tekrardan.

Evet, grup yorum uğurlama. Şimdi ise Ahmet Kaya, Doruklara Sevdalandım eseri bizlerle birlikte olacak. Sonrasında güzel bir Cevdet Baca Bahrevan. Ulaşmak isterseniz 542-424-8950. Ayrıca iOS ve Android uygulamalarından Çağdaş Kocaeli Gazetesi ile Son Dakika Haberleri, Radyo Çağdaş'ta da kesintisiz müziğin tekrar adresini ücretsiz olarak cep telefonlarınıza indirebilir, takiplerinizi gerçekleştirebilirsiniz. www.radyocağdaş.com hesabından da bizi takip edebilirsiniz. Canlı canlı dinleyebilirsiniz.

Kekik kokusu duydum. Kekik kokusu koynunda huysuz gecenin. Uyandım birdenbire. Haydi dedim. Yüreğim gidelim bu şehirden. Bu şehir koparmak istiyor ben özlemlerimden. Yorgunum. Çünkü yorgunluğumun yaşamak gibi bir anlamı var. Yine de yaşamaktan duyduğum mutluluğun tadına düşmanlarım ulaşamazlar. Katarlar gelir geçer,

karanlıklar bin parçaya. Gün olur şafaklanır, karanlıklar bin parça.

Doruklara sevdalandım, ışığa doymak için ırmaklarda dururlandım, dağları duymak için ırmaklarda dururlandım, dağları duymak için. Bir kuş çiz yavrum yüzüme gözyaşını, bir kuş tel tel kirpiklerin kanat olsun, bir kuş çırpınan kalbi dudağımda, bir kuş yavrum sıcaklığın beni bulsun. Bahar gelmiş balam benim, bahar gelmiş dayanmış, dalda yaprak bebeci, suda köpük uyanmış, kuzulara özenmiş kızım benim, körpe sesler dinlenmiş, ay ışığında yanmış yavrucuğum, onun için beyazmış.

Çıkar bin parçaya, gün olur ufanır.

0: bilirsen. Ayın tap üstünde kederli bir bulut, tutamaz gözyaşlarımı. Harran papatyadan bir gelinlik giyer, arsız, zamansız. Gelirsen dersime, dersime kırlangıçlar geri döner, muzur gülümser. Gelirsen kızıl bir gelincik olup açacak silah, sap sana koşacak durmaksızın. Gelirsen Batman'da intihar son kurşununu kendine sıkacak, ani kurtulacak susmaların dilinden. Ve Çorum, ve Maraş, ve Sivas yüzünü yıkayacak yağmurda. İçimdeki kızıl deniz doydu kana, kızıl ırmaktan alayım selamını. Merhaba de vurulmuş güvercinler aşkına. Merhaba. Ben
1: peşinde. Özgün müziğin güçlü kalemlerinden biri Cevdet Bağca, Bahrevan. Bu kıymetli eser bizlerle birlikteydi. 2011'de çıkarmış oldu Emanet Öyküler adlı albümden. Çok kıymetli bir eserde buluşturduk sizlere. Evet, bu türkü sadece bir melodi değil. Bakın, bir insan hayata karşı dimdik duruşunun, hani böyle yorulsa da yıkılmayan ruhun hikayesi gibi. Radyo Çağdaş'ta yayındayız. Varsa mesajlarınızı, istekleriniz 542-424-8950 WhatsApp hattından bizlere ulaştırabilirsiniz. Türküler yolladım sana. Sevgili Banu tarafından seslendirilecek. Hemen ardından güzel bir yine Özlem çalışmasıyla grup yorum bizlerle birlikte olacak. Şeref Bey istemiş bizlerden. Hoş geldiniz. Size sefalar getirdiniz. Ben...

Ve ondan sonra hiç o kapıdan bir daha ayrılmadım. İyi ki de o gün kızla buluşmuşlar. İyi ki o gün işleri çıkmış ki ben gitmişim. Şimdi 15 senemi bu kıymetli mesleğe adadım. Çok da güzel oldu benim için. Binlerce kez şükürler olsun. Özgün müzik deyince aklıma gelen ilk isimlerden biri... evet... Suavi demiş, bu güzel eseri hatırlattığınız için sağ olun. Tüm dinleyenlere selamlar demiş Gebze'den Mustafa. Hoş geldin Mustafa. Evet, ben de Suavi'yi çok seviyorum. Hakikaten inanılmaz derecede naif sesiyle, o yorgun duruşuyla aslında çok büyük bir direnç de gösteriyor. Bana diyorlar ki Berna Hanım, hiç Balkan türküsü yayınlamıyorsunuz, aşk olsun, hiç olur mu öyle şey? Hani sizlerden gelen istekler doğrultusunda ben yayın akışmaya verdiğimi hep söylüyorum. O yüzden birkaç tane Balkan türküsü sizlerle buluşturalım. Mesela Bir Fırtına Tuttu Bizi, Yeni Cami Avlusunda Ezan Sesi Var, Deryalar. Hadi hep birlikte bir kulak verelim, sonrası yine buralardayız.

Çok güzel yorumladı Elif Buse Doğan. Hakikaten Balkan türküleri bizlerle birlikteydi. Şimdi ise Zeynep'im türküsünü sizlerle buluşturmak istiyorum. Harman asareler sarı samanı.

Efendim, bir de Ferhat Üngür ve Remzi Tekin'in Kaybettim Leyla'mı adlı canlı performansını da sizlerle buluşturalım. Fatma Hanım diyor ki yayınınız çok güzel, çok beğendim. Ferhat Üngür'le Remzi Tekin Kaybettim Leyla'mı yayınlarsanız çok sevinirim demiş. Selamlar olsun, hoş geldiniz efendim. Radyo Çağday selamlar demiş Kemal Bey. Evet, bu tarz eserler insana güç veriyor. Güzel bir yayın oluyor, devamını bekliyoruz demiş. Çok teşekkürler, siz de hoş geldiniz.

İki güzel ses bir arada, Selçuk Balcı ve Ender Balkır. Hal var mı bende dedemin şiir albümünde seslendiklerim bu kıymetli eseri sizlerle buluşturdum. Şimdi ise son dönemlerde gerçekten çok ses getiren Ben Olaydım türküsü Coşkun Tüz'ün sözü müziği. Hadi hep birlikte kulak verelim, sorusu buralardayız.

Derya Hanım diyor ki ben çok Özlem Özil fanatiyim. İnanın vallahi Derya Hanım, ben de Özlem Özil fanatiyim. Çok seviyorum kendisini. Sanatıyla, duruşuyla, özellikle o türkülere kattığı o canla her zaman var olmasını çok isterim. Kan Çiçekleri adlı çalışmayla Özlem Özil bizlerle birlikte olsun. Derya Hanım ve kendime armağan ediyorum bugünlük. Hepinize keyifli dinlemeler.

Çok kıymetli arkadaşım sevgili Ali Sever, Selamın Gelsin eseriyle Radyo Çağdaş'ta bizlerle birlikteydi. Sözümüzü Orhan Narici, müzik yönetmenliğini ise sevgili Yalçın Beyaz abimizin üstlendiği çok kıymetli bir eseri sizlerle buluşturmuş olduk. Gerçekten halay deyince Ali Sever, yani son yıllarda genç müzik temsilcilerinden biridir sevgili Ali. Ama türküleri de bir başka yorumluyor. Hani bazen bir selam bir mektuptan daha anlamlıdır. Yani bir türkü kadar içten, bir hatıra kadar derindir. Ali Sever'den Selamın Gelsin'i dinledik efendim. Şimdi ise Dağlarında Kar Olsaydım diye bir çalışım var, bilirsiniz değil mi? Onu size bir armağan etmek isterim müsaade ederseniz. Ulaşmak isterseniz de 542-424-8950 WhatsApp hattından bizlere ulaşabilirsiniz. Şöyle, Dağlarında Kar Olsaydım bir Müslüm Gürses'ten mi dinlesek acaba, ya da Ahmet Kaya'dan, hangisinden isterseniz. Bence bir değişiklik yapalım. Bir Müslüm Gürses'ten dinleyelim, ne dersiniz? Saygı, sevgi, rahmetle de yad edelim.

olsaydım, bir asi rüzgar olsaydım, olsaydım. Şu dağlarda kar olsaydım, olsaydım, bir asi rüzgar olsaydım.

olsaydım olsaydım arar bulur buydum beni beni sahipsiz mezar olsaydım olsaydım.

Çıkıp da hani olsaydım olsaydım, yıkık perişan olsaydım olsaydım, şu bozkırda hani olsaydım olsaydım,

olsaydım olsaydım yine sever miydin beni beni? Simsiyah duman olsaydım olsaydım yine sever miydin beni beni? Simsiyah duman olsaydım olsaydım yine sever miydin beni beni? Simsiyah duman olsaydım olsaydım.

0: olsaydım, dökülüp ziyan olsaydım, olsaydım. Şu yarada kan olsaydım, olsaydım. Dökülüp ziyan olsaydım, olsaydım. Bu dünyada yerim yokmuş, yokmuş. Keşke bir yalan olsaydım, olsaydım. Bu dünyada yerim yokmuş, yokmuş. Keşke bir yalan olsaydım, olsaydım. Bu dünyada yerim yokmuş, yokmuş. Keşke bir yalan olsaydım, olsaydım. Bu dünyada yerim yokmuş, yokmuş. Keşke bir yalan olsaydım, olsaydım. Keşke bir yalan olsaydım, olsaydım.
1: Sevgiyle dostluğun buluştuğu en iyi nokta. Radyo Çağdaş.
2: Saygı, sevgi, rahmeti bir kez daha yad edelim. Gökhan Kılıç, Hal Bırakmadın eseriyle bizlerle birlikte. Berna Hanım demiş, Özgün Müzik'le ne kadar güzel gidiyordunuz, tarzımıza geri mi dönsek? Sevgili Mehmet, haklısın ama sürekli Özgün Müzik tabii ki de yayınlıyorum. Ama hani ben bugün Ege türküleri, Balkan türküleri, İç Anadolu'nun o güzel bozlağını çalmak isterim. Diğerlerini yayınladım zaten. Hani böyle ortaya karışık gitmek istiyorum müsaade ederseniz. Tabii ki de Özgün Müzik istekler geldikçe de değerlendireceğiz. O zaman Gökhan Kılıç, Hal Bırakmadın eserini buluşturalım. Soru güzel bir bozla kafası bizlerle olsun.

Bu arada zirve ses ışık İmam Yoloğlu, selamlar abicim, hoş geldin sen de. Kolay gelsin, bir isteğim var. Kıvırcık Ali'den herhangi bir parça olabilir, tüm sevdiklerime gelsin demiş. Birazdan yayınlayacağım abicim, hoş geldin, sefalar getirdin sevgili İmam Yoloğlu. Efendim 17 Eylül yavaş yavaş Eylül'de ortaladık, hatta geçiyoruz diyebiliriz. Saatler 14.22'yi göstermekte. Buralarda saatler 15'i gösterinceye dek istekleriniz, mesajlarınız için 542 424 8950.

Aycan Öner bizlerle birlikteydi. Tükendim adlı çalışma. Bazen insan bir türküyü dinler ve fark eder ki o türkü aslında kendi hikayesidir. Aycan Öner de tükendi meseleyle bizlerle birlikteydi. Efendim şöyle bir eser sizlere yayınlayıp vedamı gerçekleştirmek istiyorum müsaade ederseniz. Evet, bunu Ömer Bey'e, Kemal Bey'e, Dubai Port çalışanlarına derman etmek istiyorum. Evet, sözü bestesi Uğur Işıl'a ait olan çok kıymetli bir eser. Hadi birlikte kulak verelim, sonrası yine buralardayız.

Yani hakikaten şunu söylemeden geçemeyeceğim. Bazı türküler bize şunu hatırlatmıyor mu? Hayat ilerliyor, zaman değişiyor ama hatıralar hep aynı yerde kalıyor. Ve bugün de bana ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyorum. Nasip olursa bir başka programda görüşünceye de kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Hepinizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. Son kapanış parçam ise Zarardayım, Ziyandayım'la. Evet, Leyla Barut bizlerle birlikte olsun. Allah'a emanet olun hep.

0: çok uzaklardan gelip çok uzaklara savrulan
1: sevda yerleriydik.
0: Biz ki asi umutlar beslerdik yüreğimizde. Hesapsızlı yüreğim, pazarlıksız ve katıksız. Şimdi başımı taştan taşa, yüreğimi soysuz sevdalara çaldırıyorum. Yoruldum ve yanıldım. Ama inan türkü gözlüm, bu azaran yaraya zamansız yakalandım.
2: Sevgiyle dostluğun buluşu.

0: Radyo Çağdaş.
1: Kızanlar, bu dağların sahibi kim?
2: Erimiz.
1: Yiğidi kim?
2: Efemiz.
1: Susuz derelerde kavak biter mi?
2: Bitmez.
1: Bitkisiz diyarlarda duman tüter mi?
2: Tütmez.
1: Yiğit kime derler?
2: Sözünde durup efesiyle ölene.
1: Korkak kime derler?
2: Sözünden dönen aman dileyene.
1: İnsan dünyaya niçin gelir?
2: Ölmek için.
1: Doğup da ölmekten kuşkulanan bebeler
2: dertlenip hortlamaya.
1: Var yemezlere acımak mı yoksa dayak mı haktır?
2: Dayak haktır.
1: Yiğitlerde ne yoktur?
2: Merhamet.
1: Korkaklar zeytini nerede döverler?
2: Ağaç dilekte.
1: Yiğitler yağı nerede kavururlar?
2: Zalim göbeğinde.
1: Sözünde durmayan kahpe bacının öz kızan olsun mu?
2: Olsun.
1: Şu duvalı yatağın böğrüne batsın mı?
2: Batsın.
1: Doğru söylediğinize nasıl tövbesi olsun mu?
2: Olsun.

yar deyince kalem elden düşüyor. Gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor. Lambada titreyen alev düşüyor. Aşk kağıda yazılmıyor.

Tabiplerde ilaç yoktur yarama. Aşk deyince ötesini arama. Her nesnenin bir bitimi var ama. Aşka hudut çizilmiyor mihriban.

Kalem elden düşüyor. Gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor. Lambada titreyen alev üşüyor. Aşk kağıda yazılmıyor.

tabiplerde ilaç yoktur yarama. Aşk deyince ötesini arama. Her nesnenin bir bitimi var ama. Aşka hudut çizilmiyor mihriban.

Benim kim olduğumu soruyormuş resmi kimliklinin biri. Ne kanunsuzun paşasıyım, ne düzenbazın maşasıyım. Sormana gerek yok. Yerim, yurdum belli. Aynı adreste tek başımayım. Sen çaresizlik nedir bilir misin? Kolun kanadın kırıldı mı hiç? Sürgün yedin mi? Yandın mı? Yakıldın mı hiç? Ben onurlu sevdaları, soylu davaları iyi bilirim kardeş. Kendime hakim olamam, bu yüzden ağlarım bazen deli deli. Ağlamak güzeldir gözümün zeli. İftiraya uğramış kader mahkumlarının dert yoldaşıyım. Sonu ölüm olsa da haksızlığa boyun eğmem. Çünkü ehlibeyt sevdasıyla doludur ruhumun temeli. Güneşin karardığı, suyun kendinden utandığı gün, Kerbela'da şehit olan erenlerin mezar taşıyım.

De... Yüreğimiz, fikrimiz memleket kavgasında, elimiz, ayağımız ekmek davasında, doğru oturup doğru kalktık bu hayat masasında. Ben onuruyla yaşayan halkların insanlık savaşıyım. Düşünceme sığmayan düşüncelerim var. Cümlelerimi tamamlamayan hecelerim, gündüzüme küsmüş gecelerim var. Ben yavrusunu yitirmiş annenin telaşıyım. Sen ölen sıcağında toprağın üstüne bağdaş kurup soğan kırdın mı? Ekmek kokusunu bilir misin? Buğday tarlalarında türkü söyledin mi hiç? Emeğini helal kazanan emekçinin kardeşiyim ben. Bozkırlarda, Çarşamba'da, Elazığ'da, Diyarbakır'da, Erzurum'da, Mardin'de, Bafra'da, Sivas'ta, Malatya'da, Harran'da, Çukurova'sında, Pazarcık'ın pamuk tarlalarında ter döken ırgatların bulgur aşıyım ben.

Sevgiyle dostluğun buluştuğu en iyi nokta. Mm-hmm.

rüzgar deyince kalem elden düşüyor. Gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor. Lambada titreyen alev üşüyor. Aşk kağıda yazılmıyor.

tabiplerde ilaç yoktur yarama. Aşk deyince ötesini arama. Her nesnenin bir bitimi var ama. Aşka hudut çizilmiyor mihriban.

0: Radyo Çağdaş.
1: Her şey yapılabilir bir beyaz kağıtla. Uçak örneğin, uçurtma mesela. Altına konabilir bir ayağı ötekilerden kısa olduğu için sallanan bir masanın. Veya şiir yazılabilir. Süresi ötekilerden kısa bir ömür üzerine. Bir beyaz kağıda her şey yazılabilir. Senin dışında. Güzelliğine benzetme bulmak zor. Sen iyisi mi sana benzemeye çalışan her şeyden, bir gülden, bir ilk, bir sonbahardan sor. Belki tabiattadır çaresi senin bir çiçeğe bu kadar benzemenin ve benim bilincin asırlı bir bahçıvan çaresizliğim. Anlarım bitkiden filan ama anlatamam toprağın güneşle konuşmasına, sana çok benzeyen bir çiçek yoluyla. Sen bana ışık ver yeter, ben de filiz çok. Köklerim içimde gizlidir, gelen giden açan soran bere budak yok. Bir şiir istersin, içinde benzetmeler olan. Kusura bakma sevgilim, heybemde sana benzeyecek kadar güzel bir şey yok.

Uzun bir yoldan gelen tedariksiz katıksız bir yolcuyum. Yaralı yarasız sevdalardan geçtim. Koynumda bir beyaz kağıt boşluğu. Her şeyi anlattım, olan olmayan, acıtan sancıtan. Bilsem ki sana varmak içindi bütün mola sancıları, bütün stabilize arkadaşlıklar. Daha hızlı koşardım, sever adım gelirdim gözlerinin mercan maviliğine. Sana bakmak suya bakmaktır. Sana bakmak bir mucizeyi anlamaktır. Sana sola bakmadan yürüdüğüm yollar tanıktır. Aşk sorgusunda şahanem, yalnız kelepçeler sanıktır. Ne yazsam olmuyor çünkü bilenler hatırlar. Hem yapılmış hem yapma çiçek satanlar, bahçıvanlar değil tüccarlardır. Sen öyle göz, sen öyle toprak ve güneş ortaklığı. Sen teninde cennet kaygınlığıyken sana şiir yazma, ah.

0: bir tek söz kalır dişlerimin arasında. Ben sana gülüm derim, gülün ömrü uzamaya başlar. Verdiğim bütün sözler sende kalsın isterim. Ben sana gülüm derim, gül sana benzediği için ölümsüz. Yazdığım bütün şiirler sana başlayan bir kitap için ön söz. Sana bakmak bir beyaz kağıda bakmaktır. Her şey olmaya hazır. Sana bakmak suya bakmaktır. Gördüğün suretten utanmak. Sana bakmak bütün rastlantıları reddedip bir mucizeyi anlamaktır. Sana bakmak Allah'a inanmaktır.
1: Sevgili dostlar.

9'unda kayboldu Mayıs'ın, cesedi bulundu 12'sinde. Kaçırıldığında da, kaybolduğunda da ve cesetken de yakışıklıydı. Amcamdı.

Dilime bu türkü, gönlüme bu sevda düştü düşeli yollardayım. Yüreğime çoktan cemre düşürdüm. Seni sevmek için baharı beklemeyeceğim.

0: Başı yalnızlığı yaşıyorum yeniden. Dağ başı yalnızlığı ölümden beter. Hiç kimse aramasa, sormasa beni, sen gelsen yeter. Huzur ellerinin güzelliğidir. Gözlerin karşımda bir mutluluk denizi. Her sabah soframızda ekmeğimizi sen dönsen yeter. Yüreğim seninle yaylalar kadar serin. Ne bir çizgi hasret, ne bir nokta gam. Yayla dumanı gibi gözlerime her akşam sen dolsan yeter. Bende çaresizlik sonsuz kördü. Bende sabır, sende naz. Gündüzden vazgeçtim, düşümde biraz. Bir yüz görümlüğü sen olsan yeter. Duymasa hiç kimse şair gönlümün sende karar kıldığını. Ve içimin şerha şerha yarıldığını sen bilsen yeter. Bir gün duysan bittiğimi, tükendiğimi, çıkıp gelsen uzaklardan korkulu ürkek. Bir incecik dal gibi üstüme titreyerek eğilsen yeter.
1: Sevgiyle dostum buluşu.
2: Kendilerine kral bulmak için toplanıp zeytin ağacına gitmişler. Ve bizim kralımız olur demişler. Zeytin ağacı onlara benim insanların hayran olduğu yağım ve meyvelerim var. Şimdi bütün bunları bırakıp başka ağaçlarda sallanmaya mı gideyim demiş ve ağaçların krallık teklifini reddetmiş. Benim zeytin ağacından daha yürekli dostlarım, merhaba.

alır başını gider günler. Sesi gider, anısı kalır. Uzak düşer sevgiler. Rengi sol.

uzayıp gider yollar, tozu gider izi kalır. Özlemin olur denizler, düşü gider.

0: Sevgiyle dostluğun buluştuğu en iyi nokta.
1: Kendi yaşıyorsan masa, sevdalar da tükenirdi. Masalları da. Sonsuza kadar sürdüğü bilinsin diye midir nedir? Bittiği anlar ve ihanetler yazılmıyor kitaplara. Zümrüt'ün kalkışı da yalan aslında. Kendini külünden yarattığı da. Ferhat'ın Şirin, Aslı'nın Kerem için öldüğünü kim gördü Allah aşkına? Sonsuza kadar sürsün diyorsan bu sevda. O zaman sevgili, o zaman vuslat yaşanmaya. Sana yazacak bir sen bırak bana. Öfkelerin orada kalsın. Kaçamaklar hanesinde değil ismin anlasana. Ömrümün tam ortasına kocaman harflerle yazmışım. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Herkese söylediğini bana söyleme diyorsun. Ama ne varsa sevdaya dair bizden önce söylenmiş biliyorsun. Bize düşen aşkı yalansız yaşamak. Hadi uzatma da uzat ellerini. Seni seviyorum. Seni seviyorum.

türkülerde dinlediği kadarıyla tanıdı pembeyi. Adam gibi sevmeyi, sevdiği için ölmeyi duyduysa birkaç masaldan hepsi var. Bastığımız kaldırım taşı dipsiz bir karanlıktı. Slogan gibi çıkardı postallarımızın gıcırtısı. Sevdalanmak ayıptı. Vakit yoktu anasını satayım, öyle bellemiştik. Yüreğimizden inanmasak da bütün kızlar bizim bacımızdı. Hesap soracaktık vurguncudan, tefeciden, intikam alacaktık işbirlikçiden. Kim ne derse desin, değişecekti bu düzen. Burada girmediysen kavgaya, adam sayılmazdın ne mahallende ne okulda. Aç kalmak, en kalitesizini içmek cigaranın racondandır. Arta kalanı yaşamın burjuva üzerindesin. Yumruklaşmış ellerimizde, tırnaklarımız avcumuzu parçalarken, güneşi zapt edeceğiz, güneşin zaptı yakın derken, kollarımız göğü delecek kadar gergin, yüreğimiz ne kadar büyüktü. Sonra biz büyüdük, büyüdükçe yüreğimizi küçülttük. Yaşamın farkına varın dediler bizim yerimize düşünenler. Öyle uygun gördüler. Acemi olduğumuzdan bu kirli dünyada kimimiz itip gittik çarpık sevdalardı. Para kazanmanın erdeminden söz eder olduk. Kaybettiğimize inandığımız zamanı yakalamak için olsa gerek. Emekle terleyeceğini düşlediğimiz ellerimize tutuşturulan yeşil ya da kırmızı kağıtlarla yetindik. Ve anladık ki sevgili, biz birbirimizi hiç sevmemişiz. Ortasını çoktan geçtik şimdi ömrün. Bir parça şiir, bir parça türkü nasırlaşmış yüreklerimizi açabilecek mi? Belki, belki yanlıştı. Belki göremiyorduk olmazı ama doğru olan bir şey vardı. Sonuna kadar insandı yüreğimiz. Zulme direnecek kadar delikanlı. Bastığımız yeri titretecek kadar kararlı. Ve kendimiz dışında herkese insaflı. Hangimiz özlemiyoruz şimdi o yoksul kaldırımları? Olmadı. Olmadı biliyorum da bu intikam bizi çoktan aşmadı. İşte yeniden başladık. Üstelik savaştıklarımızı tanıdık. Şimdi ayrı gibi dursak da ayrı ayrı yollarda. Biliyorum dostlar, gönlümüz hala aynı kulvarda.

Sana yaralarımdan çiçekler, ilk yardım geceler biraz da ve yangında kurtarılması imkansız acılar bırakıyorum. Seni özümün gizinde saklıyorum. Bütün aşklarımın izlerini sayıklayarak ve aldatarak tüm sevdiklerimi, sana cinayetimin ipuçlarını bırakıyorum. Vasiyeti olmayan ölüler ülkesinde, türkülerin sırtındaki muamma, yazık bir nakarat bırakıyorum sana. Ben sana gülüm demem. Gülün ömrü az olur. Öç biter, biter şarkı, yaz olur.

Sus pus olmuş, puslu bir İstanbul muydu yüzün? Yoksa çok bildik hüzünler mi taşınmıştı yüzüne dolma bahçede, çay tadında? Divit ucuyla yazılmış bir aşkın sureti vardı avuçlarında. Tarih bir başka iklimin kıvamını gösteriyordu. Ben rehnedilmiş yelkovan gibi, hani akrebi seven ama yüreği takvim yokuşlarında. Sinemada elinin elimde terleyişinin bir anlamı olmalı. Sesinin sesinde yankılanmasının. Sanki perdedekine üzülmüş ya da sevinmişsin de tesadüfen akmış yüzün içime. Yalan, sen perdeye bakıyorsun, fikrin benim seyir defterimde. Ve ben Amerikanca bir filmi Kürtçe seyrediyorum. Kadın Beyoğlu'nun bir kış akşamında üstündeki deri montun sahibine küs, soğukluğundan muzdarip yürüyordu. Adam da yürümek hiçbir şeyi çözmüyordu bazı aralık akşamlarında. Parmağında yaralı bir öyküyü taşıyordu adam. Kadının yüzünde bir hüzün, hüzünlü aralık akşamında bir yüzük. Yüzüğün yüzünde dünya güzeli bir kadının kehaneti, soğuğun ve karanlığın vehameti. Hayatı bir başkasının pantolonu gibi küçültülmüş, daraltılmış. İlk sahibinin o pantolonla yaşadığı şeyler, yani pantolonu pantolon yapan anılar, bazı ilkbahar berileri yüzünden yapılan yamalar, ter tüketen yazlar, hepsi daraltılmış. Yaşananlara bir beden büyük geliyor artık hayat. Bir aşkı paylaşmak için çok geç. Bir paylaşıma aşık olmak içinse erken. Beni sevda yerimden vurdu yine zaman. Şimdi sana söylenecek tek cümle, bende sana yetecek kadar ben kalmadım.

Hatırlar mısın? Evcilik oynardık çocukluğumuzda. Sen hep anne olurdun, ben hep baba. Ve kağıttan çocuklarımız olurdu. Birlikte başlamıştık ilkokula. Kırmızı kurdelen ne de çok yakışmıştı sana. Şişman bir öğretmenimiz vardı. Aynı sıradaydık. 3A'ya giderken 4B'den Ahmet'i dövmüştüm sana baktı diye. Sonra göğsümü gere gere dayak yemiştim öğretmenden. Korkmuştun, ağlamıştın. Hatırlar mısın? Diplomalarımızı aldığımız gün mahallenin köşe başındaki Rasim amcanın pastanede muhallebi yemiştik. Ortaokulda aynı sınıfta ve aynı sıradaydık. Bitirme sınavlarında coğrafyadan kopya vermiştim sana. Ve sen öğretmen görür diye nasıl heyecanlanmış, bütün kalemlerini düşürmüştün o anda. Hatırlar mısın? Liseye giderken okullarımız ve sınıflarımız ayrılmıştı. Ders bitimlerinde okul kapısının önünde takım elbisemle bekler olmuştum seni. Askere gideceğim gün beni uğurlayanların arasında sen de vardın. Otobüsün penceresinden gözlerim takılı kalmıştı gözlerine. Ağlıyordun ve benim de gözlerime bir yağmur yağıyordu sanki. Hatırlar mısın? Tezkeremi almama 15 gün kala nişanlandığını duymuştum. 3 ay sonra en son ben çıkmıştım nikahında salondan. Kocanın kolundaydın, göz göze gelmiştik. Utanmıştın, başını eğmiştin öyle. Hatırlar mısın? Şimdi en küçük kızım geçiyor mavi kurdelesiyle dükkanımın önünden ve onu görünce benim küçük oğlan ne varsa düşürüyor elinden. Ne varsa düşürüyor elinden.

Soğuk ve şehirler arası otobüslerde vazgeçtim çocuk olmaktan. Ve beslenme çantamda otlu peynir kokusuydu babam. Ben seninle bir gün Veysel Karani'de haşlama yeme ihtimalini sevdim. İlkokulu simgi kokan tebeşir lekeli yıllarında Ankara'da karbon monoksit sonbaharlar yaşanırdı o zaman. Özlemeye başladım herkesi. Ve bu hasret öyle uzun sürdü ki adam gibi hasretleri özlemeye başladım sonra. Bizim Kemalettin tuğcularımız vardı. Bir de camların buğusuna yazı yazma imkanı. Yumurta kokan arkadaşlarla paylaşılan kahverengi sıralarda solculuk oynamaya başladık. Ben doktor oluyordum, sen hemşire. Geri kalanlar kontur gerilla. Kırmızı boyalarla umut ikliminde harfler yazılıyordu. Pütürlü duvarlara ve Türk Dil Kurumu'na inat bir Türkçeyle. Abilerimizden öğrendik Ş harfinden orak çekiç figürleri türetmeyi. Ankara'ya usul usul karbon monoksit yağıyordu. Ve kapalı mekanlarda sevişmeyi öneriyordu haber bültenleri. Oysa Ankara'da hiç sevişmedim ben. Disiplin kurulunda tartışılan aşkım olmadı benim. Sınıfça gidilen pikniklerde kıçımıza batan platonik dikenleri saymazsak. Ankara'ya usul usul kurşun yağıyordu. Ve belli bir saatten sonra sokağa çıkmamayı öneriyordu haber bültenleri. Oysa hiç kurşun yaram olmadı benim. Ve hiçbir mahkeme tutanağı da geçmedi adım. Çatışmaların ortasında sevimli bir çocuk yüzüydüm sadece. Sana şiirler biriktiriyordum fen bilgisi defterimde. Ama sen yoktun. Ben senin beni sevebilme ihtimalini seviyordum suni teneffüs saatlerinde. Okul servisi seni hep zamansız, amansızca bir lojman griliğine götürüyordu. Ben senin benimle Tunalı Hilmi Caddesi'ne gelebilme ihtimalini seviyordum. Ben senin beni sevebilme ihtimalini seviyordum. Yaz sıcağı toprağa çekiyordu tenimin çatlamaya hazır gevrekliğini. Sonra otobüs oluyordum. Kırık yarık yolların çare bilmez sürgünü. Ne yana baksam da ve deniz sanıyordum Muş Ovası'nın yalancı maviliğini. Otobüs oluyordum bir süre. Yanımızdan geçen kara trenlerle yarışıyordum. Yanağım otobüs camının garantisinde. Otobüs oluyordum. Bir ülkeden bir iç ülkeye. Çocukluğuma yaklaştıkça büyüyordum. Zapsuyunun sesini başına koyuyordum şarkılarımın listesinin. Korkuyordum. Sonra iniyordum otobüsten. Çarşıdan bizim eve giden ömrümün en uzun, ömrümün en kısa, ömrümün en çocuk, ömrümün en ihtiyar yolunu koşuyordum. Çünkü sonunda annem oluyordum. Babam kokuyordum sonunda. Soğuk ve şehirler arası otobüslerde vazgeçtim çocuk olmaktan.

bu akşam yemin ettim. Seni bir daha öpmemek için. Ben ki bütün duvarlarını afişlerle donatıp yumruğumla kanatmıştım. Rezil bir aşktı. Bütün arkadaşları miting alanlarında ve mezarlıklarda bırakmıştım. İstanbul. Ey İstanbul, ey. Acılar kraliçesi. Umudun ve direncin yorgun anası. Ve ey çıldırmak üzere olmanın çamurlu ikonası. Tırnaklarım kopuyor. Görmüyor musun? Bir ben miyim kapıları şaşıran her yokuşun başında? Bir ben miyim ekmek arasına canını doğrayıp doğrayıp yutan? Bir kedi bile sağarken yüreğini telaş içinde yavrusuna. Ey acımasız acuze, utan şu türbelerinden, minarelerinden utan. İstanbul, ey İstanbul, ey. Acılar kraliçesi. Savaşın ve bozgunların gariban çiçeği. Ve ey teslimiyete düşmenin o hazin gerçeği. Bayraklarım kanıyor. Sormuyor musun? Kadınlarınki omuzları hicran, saçları ihanet sarısı. Çocuklarınki yağmur emiyor yıkılası kaldırımlarından. En hücra genlerime, al yuvarlarıma, kılcal damarlarıma, ruhuma kadar. Bıktım iliklerime, gömlek ceplerime kadar sızan bu Allahsız yağmurundan. İstanbul, ey İstanbul, ey. Acılar kraliçesi. İhtişamın ve sefaletin çaresiz bacısı. Ve ey çürümenin, yok olmanın amansız sancısı. Ciğerlerim çatlıyor. Duymuyor musun? Hangi pencereme çıksam, o salya sümük pezevenk suratları. Hangi caddene dökülsem, o şangır şungur düş kırıkları. Bütün bu ezginler, tükenenler, yerlere serilenler, tutunamayanlar. Sarsmıyor mu seni hiç? Bunca infilak, bunca isyan çığlıkları. İstanbul, ey İstanbul, ey. Acılar.

kraliçesi. Aldanışların ve hüznün yalancı tanrıçası. Ve ey ruhu kirlenmiş gecelerin cilveli yosması. İntihar anı geldi. Beni öpmüyor musun? Ağlamak istemiyorum. Yenildim sana. Hikayenin özeti bu. Bir istimlak gibi ödedin ve çiğneyip geçtin maceramı. Şimdi ben suçlarımı didikleyen bu martı sürüsüyle, şimdi ben hangi şehirde soğuturum zonklayıp duran bu yaramı? İstanbul, ey İstanbul ey, acılar kraliçesi. İhanetin ve ihbarların arkadan dolaşan bıçağı. Ve bütün ödeşmelerin, yüzleşmelerin, erkekçe vuruşmaların kaçağı. Beni harcadın ulan, beni sattın, utanmıyor musun?

Şimdi saat sensizliğin ertesi. Yıldız dolmuş gökyüzü, ay aydın. Avutulmuş çocuklar çoktan sustu. Bir ben kaldım tenhasında gecenin. Avutulmamış bir ben. Şimdi gözlerime ağlamayı öğrettim. Ki bu yaşlar utangaç boynunun kolyesi olsun. Bu da benden sana ayrılığın hediyesi olsun.

Soytarlık etmeden güldürebilmek seni. Ekmek çalmadan doyurabilmek. Ve haksızlık etmeden doğan güneşe, bütün aydınlıkları içine süzebilmek gibi mülteci isteklerim oldu arası. Biliyorsun. Şimdi iyi niyetlerimi bir bir yargılayıp asıyorum. Bu son olsun be. Bu son olsun. Bu da benim sana ayrılırken mazeretim olsun.

Şimdi saat yokluğunun belası. Sensiz gelen sabaha günaydın. İşi gücü olanlar çoktan gitti. Bir ben kaldım voltasında sensizliğin. Hiç uyumamış bir ben. Şimdi dişlerimi sıkıp dudaklarıma kanamayı öğrettim. Ki bu kızıl damlalar körpe yanağında bir veda buzesi olsun. Bu da benden sana heba edilmiş bir aşkın son nefesi olsun. Kafamı duvara vurmadan tanıyabilmek seni. Beyninin içindekileri anlayabilmek. Ve yitirmeden yüzündeki anlık tebessümü. Bütün saatleri öylece dondurabilmek için çıldırasıya paraladım kendimi. Lanet olsun. Artık sigarayı 3 pakete çıkardım günde. Olsun be. Ne olacaksa olsun. Bu da benim sana ayrılırken şikayetim olsun.

Demek şimdi gidiyorsun. Yazdığımız son şiir öyle yarım kalacak. Demek şimdi gidiyorsun. Kuşlarımız acıkacak. Saksılarımız artık sulanmayacak. Demek öykümüzü bir ruj lekesi gibi yapıştırıp aynanın sahtekar yüzüne. Oy benim yaralım. Demek şimdi gidiyorsun. Beni böyle toz gibi dağıtıp merdivenlerin dibine. Her şey tamam diyorsun. Git. Beni viran bir şehir gibi terk et. Hadi git. Dışarısı ispiyon. Dışarısı ihanet. Seni bir gören olmasın. Dikkat et. Dostlukmuş. Ölüme yürümekmiş. Üstüne titremekmiş. Vefaymış. Aşk dediğin zavallı bir kapıyı duvara çarpıp çıkıncaya kadarmış. Bana komaz deyip sancını bir kilo rakıya gömsen de gece yarıları. Oy benim yaralım. Asıl sancı uyandığında bütün odaları boş görünce koyarmış. Gitmek istiyorsun. Git. Bir savaşçı asla vedalaşmaz. Durma git. Dışarısı dinamit. Dışarısı enkaz. Şunu cebine koy. Ne olur ne olmaz. Eylül mağdurlarıydık. Kimsemiz yoktu. Yaralarımız aman vermiyordu canımıza. Kimseye kıymamıştık oysa, masumduk. Rahatsız ediyordu bizi bu yalancı tarih. Yırtılan bir pankart gibi şehirlerin ortasına çığ düşürdüyse öfkemiz. Oy benim yaralım, oy. En az bir karıncanın yüreği kadar namuslu ve çalışkandı ellerimiz. Artık bitti diyorsun. Git. Kırılsın kapı çerçeve. Kırılsın bu cam. Sorma git. Dışarısı panik. Dışarısı izdiham. Biliyorum. Seni vuracaklar bu akşam.

Ne çok file verdik üst üste. Ne çok arkadaş yitirdik bu tozlu yolculukta. Kimliği tespit edilmemiş, ne çok ceset vurdu zeytin güzeli akşamlarımıza. Büyük ütopyalar ve büyük dağlar gibi içerden çürümüşüz meğerse. Oy benim yaralım, oy benim yaralım. Her gelen ölüm yazmış, her giden ayrılık işlemiş bu talihsiz gergefimize. Kendini arıyorsun. Git. Aptal bir hayat kur içinde beni barındırmayan. Kalma git. Dışarısı varut, dışarısı gardiyan. Yine bir tek ben olurum sana parçalanan. Demek şimdi gidiyorsun. Sonunda bizi de çökertiyor bu kancık zelzele. Demek şimdi gidiyorsun. Yıkılan bir duvar gibi ömrüme devrile devrile. Demek mecbur istikametlerin ayrılığı gösteren o adaletsiz kavşağında. Oy benim yaralım, maralım. Demek şimdi gidiyorsun ve bana bir tek seçenek kalıyor. Güle güle. Güle güle. Beni öldürüyorsun. Git. Kalmasın sende kahrım. Kalmasın derdim. Akma git. Kafamı yumruklayıp ardın sıra ağlarsam namerdim.

Sevda türküleri yalan. Duyduğum kadarın benim. Tüm ayrılık öyküleri kendi kahramanlarını alar. Fazla fazla. Göz yaşındaki tuz kadar acırsın güzelim. Senin kapanmaz dediğin yara. Nefretin sevgiyle buluştuğu o an. Her defasında ilk öksüz kalışın. Yeniden doğuşundur aslında. O ayrılık sandı. Tartılmıyor sevdalar terazilerde. Ağırlığı ulaşılmazlığındandır. Defteri yok. Yüreğine yazıyorsun. Zamanla gelişleri unutup hep gidişlere takılıyorsun. Birlikte söylenen şarkılar, kara bildiğin sevdim. Satır aralarındaki o büyü yok artık. Şiirlerdeki sevgili olmaktan şimdi çok uzaktasın. Yeniden başlamak diye de bir şey yok. Bir gecede bulup bir gecede yitirdiğin tüm aşkların seceresinde silindi bir kere mürekkep. Bir acının resmi çekilmiyor, bir de sevdanın. Çizgiler gelip insanın yüzüne yapışıyor. Umursamaz göründüğün bir terk ediş, kilometre taşı gibi ölüme yaklaştırıyor. Sevda türküleri yalan.

ansızın içini açtın, yapma dedim, yaptın gönül. Gözleri senden uzaktı, fark edilmez bir tuzaktı.